0: Ajde, ne film, kom se sabe da.
1: Film ga den fude ora ka kuri.
0: A kuri, okay. Eno jawaba kido kon hala ta ka guluan kon kama ka guluan an la vetto.
1: E new maya yo pehne hisab karne.
0: Oh, hun fenne hisab ko fenne er ko mara ruli do asti beni. Ushaya Yusuf an hiddevi gen den yanna. E husas ta ko ke tere an la ve me. Nge hara vaat.